satırlar sana yazıldı. Okur musun bilmem. Ama duysan da dönme. Çünkü ben eski ben değilim.